Yine radyo ekosalep. Yine bir kusalep, yine bir dostluk modeli. Ütmesin mindenkit végezsen rádió, gyere!